0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Geceden sabaha. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.

Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklığa. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanırım.

hatırana saklarım talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarım da tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hepsini beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 16 Haziran 1963 Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815 Napolyon Bonaparte son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesini kazandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar, Uğur'la güne merhabayı sunar.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ortek Aki ve Solar'ın katkılarıyla yeni güne yine ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türkubaz frekanslarında. Güne güzel başlayıp güzel de uğurlayanlardan olalım inşallah. Amacımız gayretimiz bu yönde olacak. Tabii ki sizden gelen o birbirinden güzel mesajlar, sıradaki geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla 16 Haziran Salı sabahına güzel mi güzel bir imzamızı atalım. Var mısınız? Tabii ki varsınız. Tabii ki. İş yollarında olan dinleyicilerimize, kaptanlarımıza, şu an çoktan işte olanlara, henüz evden çıkmayanlara yani herkese günaydın.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

canlılar turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu

0: Marpet'te bulacaksın.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
4: Her zaman Kiyalı.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
8: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: afiyetle ye.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır.

0: Siz de hemen Emperaloğlu'nun yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara bankanın
1: güzeli. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Reklam.
3: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
4: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
5: Türkiye yenilenebilir enerjide rüzgarı arkasına aldı. 2002 yılında sadece 19 megawatt olan rüzgar kurulu gücü 15.075 megawatta ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Elektrik üretiminde rüzgarın payı ise %12'ye yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin rüzgarda 140 bin megawattlık potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu kapasitenin tamamını ekonomiye kazandırmak için çalışmaların süreceğini söyledi.
4: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
6: Burası
7: Radyo Turkuaz.
6: Hayat burada.

0: Gününüz huzurlu, gününüz sağlıklı, gününüz neşeli, gününüz bol gülümsemeli. Gününüz iyi kili geçsin sevgili dinleyenler. Bugüne başlarken de bakalım kimlerle bu anı paylaşıyoruz. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Fevzi kaptanımız Gaziantep'te bizlerle beraber. Coşkun kaptanımız Antalya'da aramızda. Mahmut Elibol bu sabah da Kırıkkale'de bizlerle. Ve Hasan.
1: İzmir'den günaydınlar.
0: Günaydın.
1: Turkuaz ailesi. Kocaman sevgi dolu günaydınlar olsun. Hayırlı işler, bereketli kazançlar, kazasız, güzel, i̇nşallah. Neşeli günler olsun inşallah. Günaydın, günaydın, günaydın.
0: Günaydın Hasan, hoş geldin aramıza. Enerjine sağlık. Serap bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderiyorum. Yine bizi dinleyenler arasında Hilal.

Ay var. Hilal Çetin hoş geldin. Mutlu sabahlar. Özlem Yozgat'ta aramıza katıldı. Arif Afyon Taşoluk beldesinde bizleri dinliyor. Yine uzun bir aradan sonra tekrar günaydınlar diyerek Ayşe Çelik, kaptanımız Servet, mesai arkadaşım Yusuf'la Mersin'den sevgiler gönderiyoruz demişler. Hepsine bizden de çokça sevgiler, selamlar. Arayı bu kadar açmayalım bir dahakine. Gül Nihal hoş geldin aramıza. Günaydın. Yeşim Aydın da bizlerle kahvaltı hazırlığında. Onlara da çokça sevgiler, selamlar olsun. Afiyetler olsun tabii ki. Günümüzün sohbet konusu. En çok kendinizde bırakmak istediğiniz özelliğiniz nedir desem ne dersiniz? Kimler hangi özelliğini bırakmak istiyor?

1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Nerede?
1: Dünyayı kurtaran.
2: Günaydın, günaydın, günaydın.
3: Günaydın.
2: Ben transfer kaptanıyım. Herkes hayırlı sabahlar diliyorum. Bütün şoför abilerim, nablalarımın yolu açık olsun. Tek elinize taş değmesin inşallah.
3: Amin.
2: Kahramanmaraş'tan 293 Mikail abime, Antalya'dan servis kaptanı Coşkun abime ve Firavun Tufan abime selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Uğur'cum sana da
3: gönder gelsin.
2: İyi yayınlar.
3: Teşekkürler. Cansın can. Enerjine sağlık Ekrem. Kolaylıklar diliyorum sana da. Hoş geldin. Samsun'da Feyza bizlerle beraber. O da şu an pankek yaparken çocuklara beni dinliyormuş. Oo, eline emeğine sağlık. Şimdiden afiyet olsun. En çok bırakmak istediğiniz özelliğiniz. Sohbet konumuz 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
4: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
5: Atasun gözünde, gözler üstünde.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim

0: aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor. Atosun gözünde,
2: gözler üstünde. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere...

0: Podcast'ler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekeri. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
3: gelecek. Reklam.
4: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
5: İfinans, günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
5: İfinans, günün tasarruf ipucunu sundu.
7: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
8: Randevular, toplantılar, siparişler.
7: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.
8: Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Daha çok Doğu Anadolu'nun doğu kısmında, Toroslar mevkinde Batı Akdeniz'in, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle il olarak Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yer

saatlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, cuma günü kuzey ve iç kesimlerimizden başlayarak da azalacağı tahmin ediliyor.

0: veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %54 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %65'leri aşmış durumda şu an. E5 üzerinde Mecidiyeköy, Zincirlikuyu yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. E5 üzerinde Selimpaşa, Silivri yönünde de bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapatılmış durumda. Trafik akışı aksi istikametten gidiş geliş olarak sağlandığında paylaşalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: oğlum. Ekibiniz varsınız. Hepinize sağlıklı, huzurlu, iyi günler dilerim. Rabbim sizleri her türlü kötülüklerden ve afatından korusun inşallah. Amin. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar versin. Sağlıklı, uğurlu, bol kazançlı işler nasip etsin. İnşallah kazancınızın bir tanesi 1000 tane olsun. Bol bereketli olsun. Amin. Her zaman iyilerle karşılaştırsın sizleri. Serkan kardeşime çok teşekkür ederim. Serkancığım işlerin rast gitsin inşallah. Oy. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
1: Çok ama çok teşekkür ederiz Gül öğretmenim. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Hoş geldiniz. Yine hoş ettiniz.
2: Günaydın, günaydın Uğur Bey kardeşim. Bizler de buradayız. Batman'dan herkese selamlar.
1: Günaydın Mehmet Ali, hoş geldin aramıza. Bizden de sana, sizlere selam olsun. Metin Çay Adara'da şu an bizlerle günaydın mesajıyla. Zühre Almanya'da aramıza katılıyor. Yine aynı şekilde Necmi, o da şu an İsviçre'de kahvaltı masasında. Oh maşallah, afiyet olsun. Neşemiz daim olsun mesajıyla Deniz. Kahramanmaraş'ta Nazmi ve Hasan Adana'da şu an bizlerle dedikten sonra Tansel de Adana'da aramıza katılmış. İşe gitmek için hazırlanırken düzeltiyorum Kayseri'den selamlarıyla. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. En çok bırakmak istediğiniz özelliğiniz sohbet konumuz. 505-188-30-00 mesaj attığımız

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepinize iyi
4: gelecek. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne

0: devam ediyor.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 16 Haziran 1963 Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815 Napolyon Bonaparte son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesini kazandı.
2: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, Hertel'den.

İlk saatimizi günün öne çıkan gelişmeleriyle uğurlayalım sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk inişiyle hizmete girecek olan Ankara Havalimanı, sivil havacılığın yanı sıra diplomatik ve stratejik görevler de üstlenecek. ANK koduyla faaliyet gösterecek havalimanı 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi kapsamında dünya liderlerini de ağırlamış olacak. 8 ayda tamamlanan projeyle havalimanı geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapabilecek. Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay ile kritik bir randevuya çıkacak olan A Milli Futbol takımımız hazırlıklara başladı. Ay Yıldızlı ekibimiz gruptan çıkma yolunda kader belirleyici öneme sahip olan bu zorlu karşılaşmanın ilk provasını gerçekleştirdi. Milli takımımıza şimdiden tekrar başarılar diliyoruz. Öte yandan malum yaz ayları olunca en büyük korkulu rüyamız orman yangınları oluyor. Bu sene de Çanakkale ile bu durumu yaşamış olduk. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk ormanda yangın çıkması paniğe sebep oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve kareden müdahale ederken yangın çok şükür kontrol altına alındı. Umarım bir daha tekrarı olmaz. Yüreğimiz bir daha önceki gibi yanmaz.

0: Sade Türk Muazzesi'niz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da salı günleri aydın olsun, huzurlu olsun inşallah. Bu saatimize Serkan'la başlıyoruz. Kahramanmaraş'ta şu an bizleri dinliyor. Ve Kahramanmaraş-Kayseri yolu %45'lik bir yoğunlukla şu an o da bizlerle beraber olan dinleyicilerimizden. Günün konusuna da kendimde en çok bırakmak istediğim özellik ince detay düşünmek. Hani bir olay oldu mu çok fazla ince detaya kadar düşünüyorum. Ya bu da tabii ki seni de yoruyor değil mi? Haklısın. Yavaş yavaş sıyrılmak önemli. Latife Nide de bizlerle beraber. Herkesi kendin gibi sanma özelliğimi bırakmak isterdim mesela. Yalnız değilsin. Hamza da yine Kahramanmaraş'ta bizlerle. Ede günaydın, hoş geldin. Bir zamanlar Bizimkiler dizisi vardı. Oradaki karakter Cemil vardı. Sevim koş koş diye. Koşun koşun Uğur yayına başladı diyor da. Ama şimdi bunu bir de canlandırmak da lazım. Nurcan günaydın, İskenderun'da bizlerle. Valla iyi niyetimi hep iyi niyetten kaybettim demiş. Öyle düşünüyoruz da aslında yani kaybetmiş gibi görünüyoruz. Bir nevi kaybederek de kazanıyoruz. Belki daha büyük zararlar olacaktı onların. Ya.
1: Merhaba Uğur abi, ben Ahmet Metin.
0: Hoş geldin.
1: Ankara'dan her zamanki gibi sizi dinliyoruz.
0: Oy maşallah.
1: İyi ki varsınız. Gün

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir iki üç Migros yemek, bir iki üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
5: Atosun gözünde, gözler üstünde.
6: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
7: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: sepette bulacaksın.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Canlı yayınlarımızı

Resmi gazetede yayınlanan yeni düzenlemeyle vadesi geçmiş vergi borçları için 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi sevgili dinleyenler. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre yapılandırma kapsamında uygulanacak faiz oranı %39'dan %29'a düşürülürken 10 milyon TL'ye kadar olan borçlarda teminat şartı kaldırıldı. Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabileceğini de hatırlatalım. İlk taksit ödemeleri ise Eylül ayında başlayacakmış. Öte yandan çocukların eğitimi konusunda yaşanılan zorluk süreci, doğru yönlendirme yapılması gerekenler birçok kez paylaşılıyor. Paylaşılması da gerekiyor. Uzmanlar aracılığıyla da bu hassasiyetle incelenmesi gereken bir alan. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yine bu konuyla alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda yapılan sunumda suça sürüklenen çocuklarda yürüttükleri çalışmaların sonuçları paylaşıldı ve o sonuçlar arasında mesela hani çocuğu senden adam olmaz şekli hitaplarla damgalama suçuna ittiğine dair de dikkat çeken araştırmalar var.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 oranında sevgili dinleyenler. Kent genelinde bu oran Anadolu yakasında %71'lerde şu an. Şişhane Tepebaşı mevkiinde her iki yönde de sol şeritler trafik kazası nedeniyle trafiğe

0: yakın kimler bizlerle?
1: Ben Nide'den Dolunay Ayşe. Herkese günaydınlar.
0: Günaydın Dolunay Ayşe. Hoş geldin.
2: Uğur abi merhaba, ben Sivas'tan Asileci okula gidiyorum. Herkese günaydın.
0: Maşallah sana Asileci, hoş geldin aramıza. Günaydın.
3: Günaydın, hayırlı sabahlar. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar. Gül öğretmenim, ellerinizden öperim. Sağlıkla kalın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Serap, hoş geldin aramıza, günaydın. Ahmet de İskenderun da bizlerle beraber şu an. Oğlum Mehmet Çağan'la okul yolundayız. Herkese selamlar demişler, çok güzel bir okul günü olsun inşallah. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Sohbet konumuzu hatırlatalım. En çok bırakmak istediğiniz özelliğiniz sevgili dinleyenler.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2

İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya

0: varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam.
2: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Edirne ve Kırklareli özelinde de çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, cuma günü ise kuzey ve iç kesimlerden başlayarak da azalacağı tahmin ediliyor.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Burası
3: Radyo Turkuaz.
2: Hayat burada.

45 oldu, güne merhaba da. Geçmişten günümüze en sevilenlerle devam ediyoruz bu sürecimize sevgili dinleyenler. Şu an bizlerle bu anı paylaşanlar arasında Şirin var. Kırş İstanbul'da şu an bizlerle. 43 yaşındayım ve memleketim Kastamonu'dan. Her dönüşümde çocuk gibi ağlama huyumdan vazgeçebilmeyi isterdim. 20 yıldır İstanbul'dayım, alışamadım diyor. Yani buna da alışılır mı bilmiyorum ama yani çok sık yapmadığımız için, daha böyle seyrek bir durum olduğu için de bırakmak da ister istemez zor olsa gerek. İzmir'de bizleri dinleyen dinleyicilerimiz var. Erdem, hoş geldin aramıza. İzmir Aydın çalışıyorken şimdi İzmir Nazilli arası çalışmaya başladım. Yolum 50-60 kilometre daha uzadı ama iyi ki Radyo Turkuaz var mesajıyla şu an bizlerle. Ay. Her adınıza, her yolunuza eşlik etmek bizim için çok kıymetli. Bugün enerjim düşük, güne başlamıştım. Sizin şarkılarınızla enerjim yükseldi diyerek Afyon'da Elvan bizlerleymiş. O zaman aç sesi.

0: 2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
1: Her zaman Kiyılı.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
4: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Herkese tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki günlerde hem karne sevinci hem de babalar günü heyecanı var. Sevdiklerinizi sevindirecek hediyeler, kaçırılmayacak fırsatlarla İdefix'te sizleri bekliyor. Babanızı şık bir sürprizle mutlu etmek isterseniz kipte %50, deriden de %40'a varan indirimler İdefix'te. Seçili tıraş makinesi siparişlerine özel Nivea erkek bakım ürünlerinde 100 TL'de indirim kuponu fırsatı bulunuyor. Üstelik yaz akşamlarının vazgeçilmezi mangal ve barbekülerde %25'e varan avantajlar dikkat çekiyor. Karne hediyesi için de alışılmadık fırsatlar hazır. Glober Scooter ürünlerinde %40'a varan indirim ve oyuncaklarda %50'ye varan indirime ek 200 TL kupon fırsatı karne sevincine eşlik ediyor. Ayrıca tabletlerde geçerli net %5 indirim fırsatıyla alışılmadık fiyatlara ulaşabilirsiniz. Hemen İdefix mobil uygulamasını indirin, fırsatları keşfedin. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Tanıtıcı reklam.

Radyo Türk Vazdesiniz. Ben Uğur'la yine merhabanın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun.

0: Şahane bir salı günü olsun. Olsun mu? Olsun. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
1: Denizli'den günaydın Uğur günaydın. Bey.
0: Hoş geldin.
1: İyi yayınlar dinledim.
0: Teşekkür
1: ben
0: ederim.
1: Ben Ömer. Şu anda trafikteyim. Konumuza gelince herhalde iyi niyetlerimi açmak isterdim, bırakmak isterdim. Çok iyi niyetli olmak zarar veriyor.
0: Yani...
1: Tekrardan iyi yayınlar dilerim. Herkese günaydın.
0: Ömer, teşekkür ederim. Yok yok, bence zarar vermiyor. Mış gibi görünüyor dışarıdan bakınca ama aslında bir arınmayı, böyle bir sadeleşmeyi, doğruyu yanlışı, hak edeni hak etmeyeni gösteriyor gibi geliyor. İyilik iyidir. İyi niyetli olmak daha da iyidir. Adem de Diyarbakır'da bizlerle. İşim olsa olmasa da erken uyanıyorum. Bu huyumu bırakmak isterdim demiş. Ben de. Hafta sonları özellikle ben de. Adem kolay gelsin. En çok bırakmak istediğiniz özelliğini sohbet konumuz 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Yalan.
1: İstedim ama yapamadım, üstüne gül koklayamadım. Dedim olmadı, kimseleri derine koyamadım, sen başka.

0: Yine merhaba devam edecek.
1: Reklam. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Çiğli'de Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Otomotiv Sanayi Derneği, bu yılın Ocak-Mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleriyle pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 5 ayında toplam otomotiv üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 azalarak 538.718 olarak kaydedildi. Otomobil üretimi de %20 gerileyerek 301.367 oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 547.115'i buldu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
7: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com

Günün öne çıkan gelişmeleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk inişiyle hizmete girecek olan Ankara Havalimanı var sevgili dinleyenler. Sivil havacılığın yanı sıra diplomatik ve stratejik görevler üstlenecek. ANK koduyla da faaliyet gösterecek havalimanı 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi kapsamında dünya liderlerini ağırlayacak. 8 ayda tamamlanan projeyle havalimanı geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapabilecek. Öte yandan FIFA 2026 Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay ile kritik bir randevuya çıkacak olan A milli futbol takımımız hazırlıklara başladı. A Yıldız ekibimiz gruptan çıkma yolunda kader belirleyici öneme sahip olan bu zorlu karşılaşmanın ilk provasını gerçekleştirdi. Milli takımımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Önce...

0: Rostan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimizin iyi
1: geleceği. Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 oranında. E5 üzerinde Hacı Şerif Avcılar yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapatılmış. O3 Bayrampaşa Vatan yönünde de bir trafik kazası uyarısı var. Kazaya karışan araçlar emniyet şeridine alınmış ama bölgedeki yoğunluğun devam ettiğini aktaralım. Ankara trafiğinde %80'lerdeki yoğunlukta Büklüm Sokak, Kavaklı Dere Okulu önünde bir çalışma olduğunu paylaşalım sevgili dinleyenler. Türk Kızılay Caddesi merkez yön hava durağı alt geçitte de bir kaza uyarısı var. Öte yandan İzmir trafiğini etkileyen olaylar arasındaysa Adnan Kahveci Köprüsü Karşıyaka istikametinde bir trafik kazası uyarısı söz konusu. Şehitler Caddesi otogar istikameti 1. Sanayi Kavşağı sonrası sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki tüm dinleyicilerimize iyi yolculuklar.

Radyo Turkuaz'da bizlere şarkıların dışında sizlerden gelen mesajlarla eşlik eden dinleyicilerimiz arasında Sevgi de var. Sorunuzu daha önce düşünmüş ve demiştim ki dünyaya bir daha gelirsem evden daha hızlı hazırlanıp çıkıp kimseyi bekletmemek isterdim. Sonra dedim ki ama ne onları bekleyeceğim, onlar beni beklesin. Böyle daha iyi ya Sevgi. Ya gerçekten bunu bu kadar çok düşündün yani. Demek ki çok bekletiyorsun. Ya bir sefer yani sanırım bir yerden sonra da alışkanlık haline geliyor bu durum. Biz beklemeye, siz bekletmeye alıştırıyorsunuz. Alışıyoruz. Konya Ereğli'den selamlarıyla Mehmet şu an bizlerle beraber. Ben de biraz fazla duygusalım. Keşke bu kadar olmasaydım demiş. Ereğli Adliyesi çalışanlarına armağan etti Mehmet Çelik sıradaki şarkıları. Yani buna keşke diyemiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü şu an bu zamanda duygulardan o kadar uzaklaşıyoruz. Duyguyu o kadar yitiriyoruz ki varsa sahip olduğumuz bir duygu sımsıkı sarılmalı bence.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona Bay.

0: demir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Ya bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
4: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
9: Garaj 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Reklam.
11: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
12: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
13: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
12: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
14: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Zira ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. İl bazlı olarak da Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahminler arasında. Hava sıcaklıklarının ise ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, cuma günü kuzey ve iç kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

0: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimizin iyi
1: geleceği. Bir reklam. Bu frekansta hayat

aynı enerjiyle devam. Saatlerimiz 9.45'e gelmişken Nuran Sakay'ı da bize eşlik ediyormuş. Günaydınlar, hoş kendilerimize. Kazasız belasız sağlıcakla geçen, güzel geçen bir gün olur. İnşallah. Hiçbir şeyi kafaya takmamak lazım. Pozitif olalım çünkü hayat çok kısa diyor. Gerçekten de öyle. Zeynep bizleri Ankara'da dinliyor. Hoş geldin. Ama bir yaştan sonra hastalıklara böyle gark olduk adeta. Hani belim ağrıyor diyor mesela. Hani bu hastalık özelliklerini mesela yok etsek ya, ne güzel olur. Keşke olsa. Elazığ'da Gökçen aramızdaydı. Yine bizleri dinleyenler arasında Hakkı şu an, o da Sivas'ta bizleri dinliyor. Osman'la beraber ikisine de sevgilerimizi gönderelim. İskenderun'da Fehmi ile de bu anı paylaşıyormuşuz. Yüreğine gönlüne sağlık. Nurcan, o da Trabzon'da şu an bizleri dinliyor. Oh! Bu mesajı bu şekilde, bu şarkı öncesinde bekletmiştim tam da.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız

Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde.

0: Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin Media Markt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyon

0: Opet'te bulacaksın.
1: Reklam.
2: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 16 Haziran 1963 Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815 Napolyon Bonaparte son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesini kazandı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
7: 28 Şubat'ta başlayan İran-Amerika Birleşik Devletleri-İsrail Savaşı sadece Orta Doğu'yu değil, küresel piyasaları da derinden etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki haberler piyasalarda dengeleri yeniden değiştirdi. Ateşkes beklentisi ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağı mesajı petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Altın yükselişe geçerken küresel borsalar anlaşma haberiyle rahatladı. 107 günlük süreç küresel piyasalarda jeopolitik riskleri fiyatlamaları ne kadar hızlı değiştirebildiğini bir kez daha ortaya koydu.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
8: Radyo Turkuaz.

veda vakti sevgili dinleyenler. Beypazarı'nda Aslan bizlerleydi. Eşi ve bölge sorumlusu ve diğer çalışma arkadaşlarıyla birlikte dinliyorlar. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Kolaylıklar olsun. Esra Osmaniye'de bizleri dinlerken, Zekiye de Adana'da bizlerleydi. Arkadaşı Tarsus'ta Huriye için sıradaki şarkıları armağan etmemizi istemiş ve gizli bir şekilde olacak, sürpriz olacak ona demiş. O zaman umarım çok mutlu olmuştur. İkinize de bizden sevgiler, selamlar. Ortek Aküve Solar'ın katkılarıyla Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla, huzurla ve güzellikle geçen bir gün olur. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam 9'da tekrar buluşacağız. Uğur'la Ay Işığı'nda sizleri de bekleriz. Ama yarın da yeni güne beraber başlamak adına sabah 7'de kavuşmak üzere.

sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül Dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Geldim geldim, gönül dostunuz geldi. Her gün yeni gün dedik. Her an yeni bir başlangıç dedik. Öyleyse bugün o gün olsun mu gönlümün dostları? Uğur Eracil'e teşekkür ediyorum. Sabah kuşağında ne güzel şarkılar çaldı. Vedası da şahaneydi. Ama şimdi mikrofon bende. Hiçbir yere sizi göndermem. Başka frekanslara göndermem. Herkes hazır mı? Kimler bizimle? Kimler Radyo Turkuaz'ı seviyor? Müzik, sevgi ve şefkat iyileştirir. Tabii ki birleştirir ve insan olduğuna çok iyi gelir. Öyleyse sesimin, gönlümün ulaştığı dostlarıma kocaman selamlar. Hem de sıcacık selamlar. Hoş geldik.

0: Yazın enerjisi de, kalbimizin enerjisi de Radyo Turkuaz'da. Biraz geçmiş, biraz günümüz. Çok güzel şarkılar ısınadım. Ama kısacık bir reklam molam var. Benden ayrılmayın.
1: Reklam. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlardan net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: yapıyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Garaj 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.

yanmasın, kimsenin canı yanmasın. Hele hele sevgiden dolayı kimse üzülmesin. Sevda ya, çok kıymetli bir şey ve gönlümün dostları. Hayat sürekli değişirken bizim aynı kalmaya çalışmamız o kadar yanlış ki. Değişmeyen şeyler zamanla kırılmaya başlıyor, çürümeye başlıyor. Düşünsenize bir ağacın rüzgara rağmen hiç esnememesi nasıl onu kökünden koparırsa, insan da kendi hayatını böyle kapattığında en küçük sarsıntıda parçalanmaya başlıyor. Bugün yine birçok psikolog dostumuz bu programda olacak. Mustafa Çeşme gibi efendim. Paylaşacaklarım, anlatacaklarım var. Biraz farkındalık, biraz gülümseme, bolca dostluk olsun diyorum. 505-188-30-0'dayım WhatsApp mesaj numaram. Hadi gelin, fotoğraflı, videolu, sesli, mesajlar, sözlü, yazılı hiç fark etmez. Ve tabii ki Instagram'a gidiyoruz şu an, sosyal medyaya. Gönül dostu Füsun ve Radyo Turkuaz'da. Bakın sizi kim bekliyor?

etrafınızdaki sesler, bla bla içinizdeki bla karmaşa, olan bitenin gürültüsü sizi açtıysa, hepsi için gönül dostu pusun.

Tülay'ın komşularıyla kamelya kahvaltısına davetliyiz. Gelip şu an WhatsApp'taki fotoğrafları, videoları görmeniz gerekiyor dostlar. Yani neler pişirmişsin sen öyle Tülay'cım ya. İşte budur, yanınızdayız. Evet, şu an sanki yan yanayız. Kahvemiz, çayımız, kahvaltımız. Kamelya kahvaltı. Çok tatlısınız ya. Evet, ne demiştik? Her zaman daha böyle insanın aktif olması, dostlarının olması, her gün bir bilgi öğrenmesi, kendini geliştirmesi gerekiyor. Beynen, ruhen, kalben, değil mi? Bedenen kendini, insanın geliştirmesi gerekiyor. 505-588-30-0'da Özlem Yılmaz'ım geldi. Hoş geldi Tülay'ım, Kamilem, Rahim ablamız, Elvan'ım gelmiş, Elvanlarım gelmiş daha doğrusu. Yeşim'im, canım Yeşim'im, Ayla'cığım geldi, Songül'ümüz, Nuran'ımız, Yeşim'lerimiz, Gülsüm'lerimiz, Pervim'lerimiz, Hatice'lerimiz. Her gün aynısınları belki okumayacağım. İsviçre'den Nesrin, neredeydin kaç gündür lütfen yazar mısın? Füsun teyze, biz seni çok seviyoruz diye bir fotoğraf gelmiş. Oy oy, ben onu yerim. Siz Füselya'yı gördünüz mü, Füselya'yı? Füselya'yı görmediyseniz... Lütfen şu an Instagram'da hemen sizi bekliyor. Bir video çektik. Funda'nın da çok sevdiğim bir şarkısıyla, yeni şarkısıyla. Az sonra o şarkıyı da sizlerle paylaşacağım. Ama biraz daha hareketleyelim mi? Var mısınız? Evinde, iş yerinde, şu an yollarda, trafikte bizi dinleyen dostlar. Hadi biraz enerjimiz değişsin.

0: Hazır mıyız acaba? Şimdi mikrofonu açıyorum.
1: Nasıl ne derim ne biz bu işe. Nikahımızı kıysın, hemen gelin hocam emişe.
0: Bir Cemilem güzel gelmedi mi? Geldi tabii ki. Şimdi biz kendimizi devamlı birilerine sevdirme çabası içerisindeyiz. Siz iyi biriyseniz, değerleri olan, prensipleri olan biriyseniz demiş Serhat Yabancı kitabında. İlişkilerde ve iletişimlerde üzerinize düzeni zaten düşeni yapıyorsanız, yani kendinizi kimseye sevdirmek zorunda değilsiniz. Sevdirmek yerine sevilmeye bırakmak kendinizi, bakın bu çok önemli. Ama biz devamlı habire bu mücadelenin içindeyiz. Bazen çocuğumuza da yapıyoruz. Bazen komşumuza, arkadaşımıza yapıyoruz. Bazen değil, çoğunlukla eşimize yapıyoruz. Yani sevecek olan zaten siz sevecektir. Niye herkes tarafından sevilme çabasının içerisine girelim? Yaranmaya çalışalım. Küs olduklarımız da zahir. Yani görüşmeyecekse bir insan, görüşmüyordur sizinle. Bunun üzerine gitmeye de hiç ama hiç gerek yoktur. Gayderi kumpak Cemilelerim, müzeyyenlerim, Suzanlarım, neredesiniz? Müjganlarım burada. Nagihan'cım geldi canım benim.

0: şu an Niğde'de sınıf pikniğinden bana bir fotoğraf gönderiyorlar. Herkes beni mi dinliyor şu an orada? Çok çok seviyorum sizi. Çok güzel çıkmışsınız. Maşallah diyorum. Aslında çocuklarınızın işte size kattığı sayısız güzelliklerden biri. Güzel annelerimize, velilerimize buradan selamlar gönderiyorum. Gülperi'cim sen de hoş geldin. Şimdi kısacık bir reklam, ardından yine çok seveceğiniz bir şarkı. Nerede? Radyo Turkuaz'da.
1: Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj
2: şoför ekspertiz. Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Vodafone. Pilot garaj oto
4: ekspertiz. DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
5: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Reklam.
6: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
7: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
6: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Ne güzel bu şarkılar, ne güzel bu dostluğumuz. Yani sizi iki saat hafta içi gördüğümde benim bütün hayat enerjim değişiyor dostlar. Ama bazıları var ki sizin hayatınızda olduğu gibi benim hayatımda da, yani kendi yetersizlik duygularıyla, eksiklikleriyle ve travmalarıyla yüzleşmek yerine faturayı hep etrafındakilere kesiyorlar. Bazen kendi karanlıklarını bastırmak uğruna başkalarının ışığını kısmaya çalışıyorlar. Başarıları gölgelemeye çalışıyorlar. Ya bu çok enteresan değil mi? Ama her gün kalktığımızda yükleri arttıracak değil, aksine ruhumuza hafifletecek enerjilere, insanlara, güzelliklere ihtiyacımız var. Artık bu mesaj alınmıştır. Tam da bu yüzden diyorum ki lütfen bazı insanların eğer biraz uzakta kalması gerekiyorsa bunun için elinizden geleni yapın. Ama siz de doğru olmak için, iyi olmak için, başkalarının ışığını yakmak için bence heves edin. Sadece kendi ışığınız değil, sevdiklerinizin ışığını da yakın. Uyanır gece yarısı.

Gülümsemenizi eksik etmeyin benden de tabii ki. 505-588-30-0. Bir dinleyicim Batman'dan diyor ki, Füsun ablacığım peki bu insanlar hani uzak durulması gereken bu kişiler arasında ya çok yakın derecede aile varsa, yani işte burada da sadece bir mesafe ayarı yapabiliyorsun. Ne kızarak ne küserek, ki zamanda yaptık biz, kurtarıcı olmaya çalıştık, sonra kurban olduk. Kendi hayatımdan söyleyeyim, baktım hayatımın, ömrümün yarısı geçmiş bitmiş. O yüzden de tek yapabileceğimiz, aslında sen kendi hayatını, kendi aileni, kendi dinamiklerini çok iyi biliyorsun, o mesafeyi ayarlamaya çalışmak. Bunun dışında küserek, kırarak değil. Sonra insan çok üzülüyor, biliyor musunuz? Öğretebildiğimiz kadar aile büyüklerine,

olursak olalım, ne iş yaparsak yapalım, geride böyle kırgın, küskün ve üzgün insanlar bırakarak ilerlemek kimseyi makbul bir yere de götürmez be dostlar. Hem de hiç iyi bir yere götürmez.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol.com.tr.

0: futbola doyuyor. Tivimu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivimu.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 16 Haziran 1963 Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova, Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815, Napolyon Bonaparte, son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesi'ni kazandı.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

ne kadar çok hapşırdım ben gönlümün dostları. Bu nedir? Ben kışın hasta olmayıp yazın hasta. klima çok dikkat. Bu sefer sadece klimada değil, pencereler açıksa böyle bir cereyan olayı oluyor. Ben hemen üşütüyorum, hemen ama. Ne oluyor bilmiyorum ama benim baş kısmım o kadar böyle çabuk hastalanmaya böyle bir müsait ki, çok narin, aşırı narin. hapşırdım geldim. Çok yaşadınız biliyorum. Hep birlikte diyorum öyleyse. Fakat size önemli bir şey söylüyorum. Şimdi sebze ve meyveleri temizlerken ne yapıyoruz? Hep konuşuyoruz. Bunu ya sirkeli suya batırıyoruz ya da işte karbonatlı suya. İkisini aynı anda yapanlar var mı? Yani hem sirke hem de karbonatlı suyu aynı kabın içerisinde kullanıyorsanız sakın bu hatayı yapmayın diyorlar. Çünkü bu çok moda gibi bir şey oldu. Sirke asidik bakın. Karbonat bazik. Yani birbirini aslında nötrlüyor. Yani o pestisitleri etkisiz hale getirmek, yüzeyden temizlemek için biraz bazik bir gerek var. Yani karbonata gerek olduğu söyleniyor. Hem çok ucuz hem de gerçekten insanın hayat kurtardığını düşünüyorum. İnşallah temizleniyordur. Kendimizi avutmuyoruzdur. Çünkü bu olaylar konuşulduğundan beri biz böyle bir sebzelere karşı da böyle bir geri duruyoruz ama durmayalım. Yani asidik bazik olayını eğer anladıysak, kimyasal kalıntılardan arınmak için ihtiyacımız olan aslında en önemli şeyin de ne olduğu söyleniyor? Karbonat olduğu söyleniyor. Hadi yeni saate gidiyoruz.

0: köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de füsun olsun.
1: Kalbinizde de füsun olsun.

az evvel dedim ya, sebzeleri yıkarken karbonat, ama çok önemli bir mesaj gönderdi bir dinleyicim. Jale'cim çok teşekkür ediyorum. Yani ben de bunu hep kendime sordum ama ben kendi böyle araştırmalarımla olayı toparladım. Az kalsın yapacaktım aynı şeyi. Hani bu yemeklik karbonat, yani yemeklik derken kendi kullandığımız işte bu sebzeler için bazen midemiz yanar. Hani kullanıyoruz İngiliz karbonatı diyoruz ya. Bu karbonatla acaba temizlik karbonatı aynı mı? Yani bunu orada kullanabilir miyim? Aslında özünde aynı kimyasal bileşikler var fakat saflık oranı, işte üretim olayı, paketleme standartları biraz farklıymış gönlümün dostları. Temizlik karbonatı tüketmemek gerekiyor. Gıdalarda kullanmamak gerekiyor. O yüzden de bu çok önemli. Aman dikkat diyorum. Çünkü ikisi farklı şeyler. Bir tanesi çamaşır sodası gibi bir olayın içerisine dönüyor. O yüzden de köpüren ve temizlik için kullanılan durumu, yani o temizlik olanı sakın o sebzeler için falan kullanmayın. Bakın bu da çok önemli bir mesaj oldu. Başka karbonat üretimi yapanlar varsa bize bağlanabilirlerdi. Radyo Turkuaz'dayız. Gönül dostu Füsun'la berabersiniz. İkinci saatimiz başladı. 500-588-30-00'dayız. Instagram'da bir videomuz var. Füsun'la ile birlikte çektiğimiz bir videomuz var. Orada sizleri bekliyorum. @RadyoTurkuaz, @GönülDostuFüsun. Hadi bakalım, sevdiğiniz şarkılarla yolculuğumuz devam etsin.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Timo Goy'la her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar timo.com.tr'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt. Şansa kalmaz işimiz.

İnsanın her hali, her senesi, her yaşı aslında o kadar güzel ki. Yaşanmışlıklar vardır o yüzümüzdeki çizgilerde, o saçlardaki aklarda, değil mi? Bir duruş vardır, yani bir bakış vardır. İnsanın bakışı çok değişiyor. Yani çocukken daha cıvıl cıvıldız, sonrasında böyle daha enerji saçıyoruz ama biraz böyle bir hüzün çökebiliyor insanın yüzüne, gözüne, değil mi? Belli bir yaşta olsa o bile çok güzel. İşte orada yaşanmışlıklar var. Bir de vitrin ve maskeyle de vedalaşalım be dostlar. Yani vitrinimizde, maskelerimizde ya da işte olmadığımız gibi davranmakta, kimi üzülmesin, ona hayır demeyeyim, bunu kırmayayım diyerek taktığımız o maskeler var ya, artık çıkartın ya, şöyle bir yüzünüzü yıkayın. Oh, mis gibi hava var. Geçin pencerenin önüne ya da yoldaysanız, trafikteyseniz açın birazcık camı. Gelin bu şarkıyı benimle eşlik edin.

kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

Şimdi okulların tabii ki tatil olmasına az bir zaman kaldı. Ya gönül dostu bırak da şimdi hani bazı şeyleri sistem haline getirmeye, çocuklar oynasınlar, biraz tatilin tadını çıkar. Tabii ki bunu istiyorum tabii ki, ama bakın şimdi bunu şimdi söyleyeceğim, bu mesaj birkaç dinleyicimin bile aklında kalırsa çok güzel olacak, bunu çocuklarına yaptırabilirlerse. Aynı sınıftan iki öğrenci düşünün demiş Süleyman Hoca. İkisi de 7. sınıfı bitirmiş ama yaz tatiline farklı başlamışlar. Birinin planı var, diğerinin ise. Yani yazın ilk haftaları çok güzel. Tabii böyle gece geç yatmalar, telefonlar, oyunlar, bahçede oynamalar falan. Nasıl olsa daha çok zaman var.

Böyle bir eğitimle alakalı bir mesaj vardı Süleyman Elden. Eğitim uzmanıydı. Bence çok mantıklı. Ben yeğenimde deneyeceğim. Bazen zorlanıyorum. Tam bir oyuncu. Arkadaşlarıyla sosyal olsun sosyal olsun anneciğine çok çekmiş. Hiç teyzesine çekmemiş. O yüzden de ona da bunu anlatmayı planlıyorum gönlümün güzel dostları. Sabah saatlerine gittiğimde Vildan'ımız vardı, Eliflerimiz vardı. Başka kimler gelmişti acaba şöyle bakayım. Nazan'ımızı, Zekiye'yi görüyorum. Onlar da hoş geldiler. Aralarda Reyhan'ım var. Gönlümün dostu Füsun'um diye bir mesaj göndermiş. Buradayım. Siz seslenin yeter.

0: Sen de katıl derim, katılır evim.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kadıköy yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

de böyle işte bedenimi değiştirmeye çalışıyordum. Daha güzel gözükmeye çalışıyordum. Daha böyle fit olmaya çalışıyordum. Belli bir yaştan sonra ne oluyor biliyor musun? Ona daha iyi bakmak ve neye ihtiyacı olduğunu anlamak için hareket etmeye başlıyorsun. Hepsi güzel. Yani her yaşta güzel ama hareket gerçekten bir şifa. Bir ilaç olsaydı, mucizevi bir ilaç. Yürüyüş diyorlar gönlümün dostları. Hadi yürüyelim. Hadi yürüyelim diyorum. Aralarda lütfen yürümeyi de ihmal etmeyin diyorum. Bu hafta burçlar mı? Tweet burcu hemen baktım. Koç ve yükselen koçlar. Yükselenize göre de dinlemeyi unutmayın. Çok atılımdalar bu hafta. Boğalar mıknatıs gibi. İkizler kazançlı. Yengeçler biraz liman olacaklar. Aslanlar gözlemci. Başaklar ve yükselen başaklar anahtar. Teraziler koruyucu.

akrepler bir pusula. Yaylar azimli, oğlaklar böyle daha yalın takılacaklar bu hafta. Kovalar emektar ve balıklar da kendi merkezinde olacaklar. Çayımın şekeri gönlümün dostları için gelsin bu şarkı. 500-588-30-0'da WhatsApp'ta biz dertleşmeye konuşmaya devam ediyoruz. Aysun'cum geldi, Uğur'umuz geldi. Onlara da buradan selam olsun. Aydın Beyciğim şu an Sarıyer'de minibüs durağında müşterilerini bekliyor. Selam olsun ona da. Sarıyer Beşiktaş attı galiba değil mi? Beşiktaş Sarıyer, Sarıyer Beşiktaş attı. Hayırlı yolculuklar diliyorum.

Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe

yapın. Bırakın kalbiniz biraz yansın. Yani sevmek çok güzel bir şey ve gönlümün dostları. Yani içinde tabii ki acı da olacak. Bırak biraz yansın. Yani acı çekmemek için insanlar kaçıyorlar ya, biliyorsunuz değil mi? Böyle sevgiden, ikili ilişkilerden. Yani ne gerek var? Bırakın. Hani en azından yaşayın, öyle acınızı da çekin. Hem her ilişki, her insan acı demek değil ki. Bize bunu biraz yanlış anlatmışlar, öğretmişler. Sevdalar bence acı vermemeli gönlümün dostları. Şimdi kronik bazı sıkıntılar var hayatımızda. Bakın bunlar nasıl? Mesela çok yorgunum diyoruz ya. Acaba güçlük maskesi, bu maskeyi taktığımız için yorgunluğumuz artıyor olabilir mi? Sürekli alttan almak bezginlik yaratıyor olabilir mi? Haksızlıklara susmak kızgınlık yaratıyor olabilir mi? Çok kızgınım dediğinizde. Peki kendini tükenmiş hissedenler. Acaba kendinizi ihmal etmiş olabiliyor musunuz? Hep ben demek de acaba çok bencil olduğunuzu ve etrafınızda gerçekten insanların artık sizden uzaklaştığı

adını gösterebilir mi? Ve kurtarıcı olmak sonra ne oluyor biliyor musunuz? Kurbanlık yaratıyor. Evet, kurban oluyorsunuz. Duyguları bastırmak bu sefer duyarsızlık yaratıyor. Yok sayılmak da ne yazık ki bazen değersizlik yaratıyor.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni nazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Enerjiniz hiç bitmesin. Güçlü performansıyla Ortek Akü ve Solar güneşi kazanca çeviriyor. Kesintisiz enerji çözümleriyle her an yanınızda. Ortek Akü ve Solar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, cam yüz

0: açmaz, doğrudan tencereye ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı. Reklam. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 16 Haziran 1963 Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815 Napolyon Bonaparte son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesini kazandı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: 28 Şubat'ta başlayan İran-Amerika Birleşik Devletleri-İsrail Savaşı sadece Orta Doğu'yu değil, küresel piyasaları da derinden etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki haberler piyasalarda dengeleri yeniden değiştirdi. Ateşkes beklentisi ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağı mesajı petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Altın yükselişe geçerken küresel borsalar anlaşma haberiyle rahatladı. 107 günlük süreç küresel piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamaları ne kadar hızlı değiştirebildiğini bir kez daha ortaya koydu.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Evet, veda vakti geldi gönlümün dostları. Bir programımızın daha sonundayız. Fakat ben şimdi buradan çıkayım, şöyle bir bardak bir suyunu içeyim. Bugün ne kahve ne çay, onu da şöyle güzel alayım. Ardından bir Instagram'a gideyim. Radyo Turkuaz gönül dostu Füsun. Bugünkü videomuzun altına bakalım kimler mesaj göndermiş. Biraz orada da yazışmaya devam edeyim. Ardından iş güç bizi bekler. İşimiz gücümüz rast gelsin diyorum. Kolaylıklar diliyorum. Güzel haberler almanızı diliyorum. Kendinize iyi bakın. Birazdan Hilal Özgren'in mikrofon başında.

iş ya. Ben merhaba diyorum, ondan sonra şarkılar daha da bir güzelleşiyor değil mi? Hepimiz bu konuda hemfikiriz. Hoş geldiniz. Saatimiz 12.11. Hilal Özgani ile...

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

Büyük keyfimiz kadın erkek Dünya Kupası'nı. Tabii biz bir üzüldük, 2-0 mağlup olduk ama olsun, önümüzde daha 2 maçımız var. Bu turu atlatma ihtimalimiz yüksek. Yani bizim çocuklar iyi ya. Hocayı bilmiyorum ama bizim çocuklar iyi. Doğru yerde doğru anda dururlarsa harikalar. İran Yeni Zelanda maçında 4 dakika boyunca takımları karıştıran spiker Dünya Kupası yayın ekibinden alınıyor. Onun bilgisi var. Ay neler oldu neler, o yeşil Bruno adaları nasıl berabere kaldı İspanya'yla ya. Benim en çok izlemek istediğim maçtı, boşuna izleme İspanya dediler ama ben

Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Reklam.

0: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Devam ediyoruz. 0505 188 30 çift sıfırdayız. Hepinize mutlu, huzurlu bir gün dileyelim. Haftanın ikinci günündeyiz. Ayın 16'sı, 16 Haziran. Yaz başlıyor mu, başlıyor mu derken Haziran'ı yarıladık. Çabuk geçecek belli ki. Tadını çıkarmayı sakın unutmayın. Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi, Instagram'daki takipçi sayısının 5 milyonu geçtiğini spikerden öğreniyor. Ama maç öncesinde 50 bin takipçisi varmış. İnanılmaz görüntülere sahne oldu. Yani bir 7 net pozisyonda

Güzel şarkı. Çok güzel şarkı. Ayhan, özledim Kayahan'ı ya. Ya bu arada polisten kaçmayın aracınızla. Polis size dur ihtarı yaptıysa durun. 20 kilometrelik bir kovalamacı oluyor. Bursa'da alkollü ve ehliyeti daha önce de alınmış bir sürücü. Ne oldu? 710 bin lira ceza aldı. 710 bin.

güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sepette bulacaksın.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

Malat ya da Malatya'dan beni dinleyen var mı? Akçadağ'da. Malatya Akçadağ'da deprem sonrası şebeke sorunu nedeniyle vatandaşların telefonla konuşmak için elektrik direklerine çıktığı belirtildi. Fotoğraflar falan var. Bir kişi çıkmıştır orada direkte bir şey yapıyordur. Onun fotoğrafını çekip haber yapmışlardır. Ben artık insanların aklına inanamıyorum. Ama yine de bilgi almak istiyorum. Lütfen trafikte dikkat edin. Lütfen arkadaşlar. Çok fazla trafik kazası haberi var.

0: değil.
1: Bir de Fettah Can dinleyelim hemen ardına. Çok yakıştırıyorum Ersay'la Fettah'ın seslerini arka arkaya. Ya bu LGS sınavı sonrasında haberi bile sizlerle paylaşmak istemiyorum ama kötü haber Diyarbakır'dan geldi. Kötü geçiyor sınavı ve 13 yaşındaki bir çocuk balkondan atlıyor ya. Nasıl baskılar altında bu sınava hazırlanıyorlar ki bir daha hiç şansları yokmuş gibi hissediyorlar. Kıyamam.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: bir de buna bir remix geliyor. Öyle bir bilgi aldım. İnşallah doğrudur. Böyle mükemmel altyapılı falan. Şıkır şıkır. Ne kadar güzel olmuş şarkı değil mi?
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
0: Santimiz 13.20. Bu ikili güzel oldu. Gökhan Özen'le Demet Akalın ama eski bir şarkı.

0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Geldiniz.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Vallahi çok dizi izliyoruz. Hani şey şaka yaparız ya, çok Amerikan filmi izliyorsun kardeşim sen diye. Ya gerçekten öyle bir şey var. Yani Bursa, yani burası İstanbul, Bursa burnumuzun dibi. Bindiğiniz husumette iki kişi arasında silahlı çatışma çıkıyor. Onu ateş ediyor, onu ateş ediyor. Biri çok ağır yaralanıyor. Biri de yani yaralayan da hemen tutuklanıyor, götürülüyor. Emniyetten kaçmıyor ama... Sokak aralarında birisi camdan kafasını çıkarsa vurulacak şekilde, hani böyle film izlermiş gibi izledim görüntüleri. Ya dedim ki nasıl bir cesaret? Sen niye onu ateş ediyorsun? Oradan çocuk geçebilir, yaşlı teyze çıkabilir, her şey olabilir. Yani mükemmel bir cesarete sahip olduk ama boş bir cesaret oldu. Yanıyorum, yanıyorum, ona yanıyorum. Görüntüleri 1000 kere izledim. Sağ ev, solu ev, orası bahçe, burası bahçe. Çocuk geçebilir, bakkal geçebilir, her şey olabilir yani. Ne oldu, yakalandın gittin, biri yaralandı falan. Bana ne, sizin aranızdaki husumetten benim sokağıma ne?

0: saatimiz 13.49. Sıra geldi veda ya. İyi şeyler de konuştuk. Birbirimize güzel mesajlar da verdik. Bazı şeyleri hatırladık, güzel oldu. İnanın sizinle yayın yapmak bana da çok yarıyor. Hilal ya, bak sen de bunu unutmamışsın ya da unutma diye kendi kendimi de biraz geliştirmeye gayret ediyorum. Birazdan Utku'yla istekler ama şimdi kısa bir ara. Hoşçakalın.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. Timubu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar timubu.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere

Geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: yaparız. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, Hisok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 16 Haziran 1963 Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815 Napolyon Bonaparte son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesini kazandı.
3: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
5: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
5: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasın.

Efendim herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, kısacası sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. İki güzel saati paylaştınız. Görev sırası bende. 17'ye kadar sizlerle birlikteyim. Evlerinde, araçlarında, güzel Türkiye'min dört bir yanında, dünyanın çeşitli ülkelerine bizlere kulak veren bütün dostlara, uydu ve internet üzerinden sesimizin yankılandığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar olsun. Evet, 17'lik buradayım. Bakalım sizler nerelerdesiniz? Ufak ufak tabii yazmaya başladınız. Mesajlarınız geliyor. Bir kez daha teşekkürler ilginize, içtenliğinize, samimiyetinize. Yine her zaman olduğu gibi hayatı olduğu gibi kendimizi bırakacağız. Unutmuyoruz ki en karanlık gecenin ardından mutlaka bir güneş çıkacak. Yani programda bu şekilde olacak. Kimi zaman hareketleneceğiz, kimi zaman duracağız, düşüneceğiz. Ama her zaman olduğu gibi hayatın akışına, hayatın olan...

son durumuna kendimizi bırakmış olacağız. Ben hazırım. Çayınız kahveniz hazırsa, ortam mekan müsaitse buyurun. Önce bir mesaj hattımızı bir hatırlatalım sizlere. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerde? 505-188-30-0. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar, yine her daim olduğu gibi bizleri ortamlarına, mekanlarına konuk eden dostlar, WhatsApp üzerinden bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir video paylaştım. Merak eden dostlarımız varsa bakabilirler. Instagram'da takip etmek için @radyoturkuaz, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese sağlıklı, herkese mutlu, güzel bir gün olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun. O zaman ne diyoruz? Hazırsa kahveler, çaylar, Utku'yla istekler başlar.

değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? TR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar TR.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.

Başladık yine çok şükür. Programımıza bir kez daha selam olsun. Sesimin ulaştığı bütün güzel dostlara. Yasemin hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Muhsin Rize'den dinliyor. Sevgilerle, beğeniyle dinliyoruz sizi. Yeşil site sakinlerine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. O da çayıyla bize eşlik eden güzel yürekli dostlarımızdan. Ben de size çayımla eşlik ediyorum şu anda. Bursa'dan Merve. Tasarımdayız demiş Ünzi ile atölyeden herkese selamlar olsun. Sıradaki şarkı Merve için ve şu anda orada dinleyen bütün dostlara da armağanım olsun. Sizin enerjiniz diyor bana ve enerjim de müşterilerime yansıyor. Çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum. Yeşim İzmir'den hoş geldin diyor. Ali Kahramanmaraş'tan sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Engin İzmir'den dinliyor. Eşim yeter, çocuklarımın annesi, seni çok seviyorum diyor. İzmir duysun. İyi ki sen gözlerinden gözlerine şarkısını bizim için çalar mısın? Bakacağım. Yusuf Can ben, merhabalar. Antalya Havalimanı'nda çalışan bütün emekçiler için bir şarkı rica ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Melis Karaca selamlar. İstek şarkı isteyebilir miyim demiş. Tabii ki. Gülsüm Kırıkkale'den dinliyor bizi. Temizlik yaparken dinliyorum. Sıradaki şarkım sizleri için. Adapazarı'ndan Elif Güne Turkuaz'la başlıyoruz ve sizinle bitiriyoruz. Sıradaki şarkı bir önce işten gelmemi bekleyen kızım Ceyda için armağan olsun diyor. Elif Hanım göndermiş olduğu mesajında peki. Devam ediyoruz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

Ne güzel değil mi? Hadi bana diyor bir gülümseme ısmarla. İnsanların hayatındaki en güzel şeydir değil mi? Tebessüm etmek. Bir tebessüm, bir güzel söz, bir teşekkür bazen bir insanın gününü değiştirmeye yetiyor. Yeter ki insanlar o tebessümü hiçbir zaman yüreklerinden, gönüllerinden, yüzlerinden eksik etmesinler. Önemli olan budur. Birçok insan ne için yaşıyor? Birbirine şifa olmak için yaşıyor. Birbirine derman olmak için yaşıyor. O yüzden de o umutları hiçbir zaman yüreğimizden, gönlümüzden yitirmeyelim. Can dostum Elvan, o da şu anda beni dinliyor Almanya'da. Selam olsun sana ve bütün sevdiklerine. İki tane aslanlar gibi evladı var. Her birinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldin diyor yol arkadaşım Elvan abla. O da şu anda beni Almanya'da dinliyor, taksici dostumuz. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Uğur'la başladık, Füsun gitti, Hilal gitti, sen geldin diyor. Ayhan gelince ben de paydos edeceğim diyor. Sana da sağlık sıhhat diliyorum. Kazasız hayırlı yolculuklar. Adana'dan selamlar. Şu an şehir hastanesinden çıkmaya çalışırken dinliyorum sizi diyor. Şöyle bir Sezen Aksu olsa ne kadar güzel diyor. Gider. Gülgün ismin bu arada Adana'dan yazıyor sevgili dostumuz. Selam olsun size de. Bir başka dostumuz var. Onların da 3 ay sonra düğünü olacak. Sevgili Melis ve sevgili Ahmet. Hayırlı uğurlu olsun. Benim diyor bir dans şarkımız var diyor. Düğünümde de onu çalacağız diyor. Dinletebilir misiniz? Tabii ki ben de dostlarımızı kırmayayım. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgili Ahmet ve Melis çiftine bir ömür boyu güzellikler diliyorum.

0: Bozkaran Şoto Ekspertiz. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
4: güzeli. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

Ne güzel değil mi? O zaman şöyle yapalım, bugün kendinize bir iyilik yapın, olur mu? Ama nasıl bir iyilik? Sizi mutlu eden küçük bir şey için kendinize zaman ayırın. Bakın her şey daha da böyle güzelleşecek, güzel de bir anlam kazanacak. Mesela deniz sahile böyle yakın oturan dostlarımız şöyle bir çıkıp biraz yürüsünler. Mesela bu olabilir. Ya da bol köpüklü bir Türk kahvesi olabilir. Ya da sevdiğiniz bir dostunuzu, arkadaşınızı arayın. Bunlar güzel şeyler. Unutmayalım, her zaman söylediğim gibi, sevgiler, güzellikler paylaştıkça daha da bir anlam kazanır insanların hayatında. Mezopotamya'nın incisinden, Mardin'den sevgiler, selamlar. Ben Nida, kahve keyfi yaparken sizi dinliyorum. Sizden bir şarkı istiyorum, annem ve ablam için çalar mısınız diyor Nida göndermiş olduğu mesajında. Halil İbrahim dinler, o da bizi dinliyor. Sağ olasın, layık olmaya çalışıyoruz. Bütün şarkılar minibüs camiasına armağan olsun diyor. ANS Erenler hattından herkese selam olsun diyor sevgili Halil İbrahim dinler. Bütün esnaf dostlarımıza, bütün taksici dostlarımıza da selam olsun. İstanbul'dan dinliyorum sizi, Hakan ben. Pinhani istekleri var, bakacağım. Kahramanmaraş'tan selam olsun. Çevre korumadan bütün emekçi abilerime, sizden bir Yıldız Silbe şarkısı bekliyoruz demişler. Göndermiş oldukları mesajlarında sevgili dostlar. Peki. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. X'te Radyo Turkuaz.

kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyor bizi. Sevgili dostum Aykut, Aykut Taranacı. O da çok eski bir radyocudur, hatta benden de eskidir. 1800'lü yıllara falan dayanıyor değil mi Aykut senin radyocuğun? Sevgili kardeşime buradan selam olsun. Sevgili Aykut başta olmak üzere Cemrem çalışanları için, aynı zamanda Elif Hanım'a da sevgiler selamlar olsun. Şu anda sizi dinliyoruz demiş, grup firmalarında

İstanbul'da ve Samsun'da değil mi? Peki selam olsun sevgili kardeşime. Sevgili Aykut için, aynı zamanda Elif Hanım için ve orada bizlere kulak veren bütün dostlara da sevgiler, selamlar. Birazdan dinleteceğim şarkı sizler için gelecek. Fatih Mardin'den dinliyor. Bir müzisyen olarak sadece dinliyorsak bu bir başarıdır diyor. Sağ olasın sevgili Fatih, sana da müzik hayatında başarılar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Eyüp Diyarbakır'dan dinliyorum sizi, bütün Turkuaz dinleyenleri için ve bütün taksici dostlarımıza armağan olsun. Diyarbakır deyince aklıma sevgili dostum Recep Öge geliyor. Sevgili Recep'in de kulaklarını çınlatalım. Recep Öge için ve bütün sevdikleri için armağanım olsun. Münih'te trende yolculuk yaparken dinliyorum sizi. Anneme selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum diyor. Sevgili Esma için ve bütün sevdikleri için hediyem olsun dinleteceğim şarkı. Sevgili Engin, o da bizi dinliyor İzmir'den. Eşim Yeter ve çocuklarımın annesi, seni çok seviyorum demiş.

0: yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: doğumlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 16 Haziran 1963 Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815 Napolyon Bonaparte son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesini kazandı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

bazen böyle şaşırıp kalıyor, hiçbir şey bilmiyor. Dut yemiş bülbüle dönüyor. Hoş geldin diyor Gülnihal, hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bursa'dan selamlar Merve ben. Bugün diyor babaannemin ölüm yıl dönümü, nurlarda yatsın inşallah, bütün ölmüşlerimize rahmet dileyelim. Sevdiklerimizin kıymetini yanlarımızdayken bilmeyi diliyorum diyor. Sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun, acınızı paylaşıyorum. Enver iyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayattan zaten lezzet alır diyor. Eşim Ayşe için ve bütün güzel dostlara armağan olsun diyor. Kürşat, sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine. Merhaba Turkuaz ailesi, Ankara'dan selamlar. Fatih Mert, Uyaner olarak keyifle dinliyoruz sizi. Çok teşekkürler. Sıradaki şarkım sizlere ve bütün sevdiklerinize. Aleyküm selam Pazarcıklı Ahmet. Ali ustam için sizden bir şarkı bekliyorum demiş. Sevgili Ahmet kardeşime ve bütün sevdiklerine. Merhabalar, Kahramanmaraş'tan sevgiler selamlar diyor Mine Çelik. Tuğba kolay gelsin, iyi yayınlar. Çalışma arkadaşlarım Hicran, Döndü, Gülseren ve Rabia'ya selam olsun. Bu şarkım da sizler için hediyemdir. Kabul buyurun, keyifle dinleyin. Şimdi sıra geldi yepyeni bir şarkıya. Benim can dostumdur sevgili Neşe Seçil. Çok severim kendisini, çok kıymetlidir benim için. Benim nazarımda ayrı bir yeri vardır onun. Dostluğu, arkadaşlığı, yüreği bir başkadır. Kalemi bir başkadır, yorumu bir başkadır onun. Şimdi onun yepyeni şarkısıyla sizleri buluşturacağım. Hayat isimli şarkısıyla baş başa kalacağız. Neşe hayatı çözdüm diyor şarkıda. Aslında hayatı çözmek çok kolay. Şöyle bir insan kendi başına kaldığı zaman birçok şeyi kendi kendine yerli yerine oturtabiliyor, taşları. İşte Neşe de öylesine güzel bir şarkı hazırlamış ki sevenlerine. Hayat diyelim ve bu saati kapatalım, ardından devam edelim, olur mu dostlar? Neşe'cim hayırlı olsun.

bizde durum böyle. İkinci saatteyiz. Aslı merhabalar, keyifli yayınlar diliyorum. Annem için bir şarkı istiyorum demiş Aslı. Cemile İzmir'den, çocuklarla beraber sizi dinliyoruz. Kırşehir'deki görev yapan kıymetli eşim için. Zühre Almanya'dan sevgiler selamlar. Her şey gönlünce olsun senin de. Canan Kılıç, bir ayağı Antalya'da, bir ayağı İstanbul'da, dünyanın en güzel iki şehrinde yaşam imkanı olan birisiyim diyor. Şükürler olsun ki bu aralar İstanbul'dayım. Bu güzel rüya şehir için bir şarkı olsun diyor göndermiş olduğu mesajında Canan Hanım. Tabii ki havalar burada biraz daha orta şekerli ama oralar galiba 35'lere falan dayanmıştır. Şu anda İstanbul'da hava durumu kaç derece? Şöyle bakayım, hiç sabah da bakmadık. Bazen unutuyoruz. 26 derece şu anda İstanbul'da. Antalya galiba bir 35 falan vardır. Hatice Kırıkkale'den sevgilerle. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. İsa Durak İstanbul'dan, bir tanem Hatice için sizden bir şarkı istiyorum. Özlemin hiç dinmiyor. Sevgin hiç eksilmiyor. Seni çok seviyorum. Eşin İsa diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki devam edelim o zaman Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, gönlünüzden geçenler, bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler. X'de Radyo Turkuaz. Ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Kemal şimdi gördü mesajını. Arabadayım abi diyor, seni dinliyorum. Sevgili kardeşime de armağan olsun. Bu şarkım da bütün seven yüreklere gelsin.

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Günün şarkısını sundu.
1: Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Zuhal Karasu İzmir Torbalı'dan, eşim Sedat Karasu için istiyorum, Karasu ailesine armağanım olsun. Ceren ben, benim için de bir şarkı çalar mısınız diyor. Ceren'e ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Ayrıca merhabalar, Gaziantep'ten Rukiye Erdem. Şu an kız kardeşim Ankara'da mülakatta diyor. İnşallah iyi geçer. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Güzel haberlerini bize ulaştırın, oldu mu Rukiye Hanım? Selam olsun sizlere de. Hamdi'ye Bursa'dan dinliyor, o da bizi. Utku Beyciğim kocaman selamlar olsun. Fincanda kahvemle kendime diyor bir keyif ortamı oluşturdum diyor. Sizi dinliyorum. Program bitene kadar da sizinleyim. Sizden bir şarkı istiyorum diyerek duygularını paylaşmış. Süreyya Söylemez İskenderun'dan, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Merhabalar Turkuaz. Ankara'dan selamlar. Fatih, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Güzel bir şarkım var sizler için de gelecek. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi nereden geldi bu şarkı aklıma bilmiyorum ama demiş senden bir şarkı bekliyorum diyor. Hakan Altun isteği var, Gülşah'ın bakacağım. Battal herkese sıcak günler dileğinde bulunmuş. Özellikle Fikrim'in ince gülünü diyor. Ela gözlü hayata, hayat arkadaşım armağan olsun diyor sevgili Battal. Peki, devam ediyoruz. 505 188 30 çift 0.

kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Ne güzel şarkıdır değil mi? Fülay İzmir'den dinliyor. Uzun zamandır yazmıyordum diyor. Gerçekten zor. Canım babamı kaybettim diyor. Başın sağ olsun. Allah sabırlar versin. Annelerimizin, babalarımızın hayattayken kıymetini bilelim. Hep söylüyoruz. Yani ne derece yapabiliyoruz, ne derece bunu başarıyoruz bilmiyoruz ama Allah pişmanlık vermesin, vicdan azabı vermesin hiçbir evlada. Elif Adapazarı'ndan, biricik dostum her gün yorgunluk kahvemi yapan Nagihan Bademli için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Sevgili Engin abi, o da şu anda beni dinliyor. Sizi dinliyorum diyor. Ben bir tır şoförüyüm diyor. Yol hipnozu nedir bilir misiniz? Bilirseniz eğer diyor. O sizsiniz diyor. Yani bizi hipnoz olarak nitelendirme. Bir yol arkadaşı olarak düşün. Aman Allah'a emanet ol. Mudanya'dasın şu anda. Sevgiler selamlar olsun size de. Fatma Karakaya Aydın Germencik'ten sevgiler selamlar. Barış abiden bir şarkım var, dinleteceğim birazdan. Merhabalar, Buca Akçalar'dan Rukiye, yıllardır seni dinliyorum abi diyor. Patronumuz Harun ve Ceren, çalışma arkadaşlarım Gamze, Hanım, Hikmet ve Rabia. Doğru mudur? Ayırmışsın onları çünkü. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Seçil, o da şu anda beni dinliyor. Seçil için ve bütün sevdikleri için. Maraş'tan Sülbiye, o da şu anda kulak veriyor bize. O zaman gelin yepyeni bir tan şarkısıyla buluşturayım sizi. Ardından devam edelim Utku'yla isteklere. Varsa gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0. Daha önce hiç yazmayanlar sizler de buyurun. Aramıza yeni katılanlar sizler de buyurun. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerde? Ufak ufak içtimalar başladı.
1: Ben

Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

O da benim sevgili dostumdur. Sevgili Mine Ayman. Kıymetli meslektaşım. Her şey gönlünce olsun. Neyi diliyorsan, neyi istiyorsan. Onun yüreği gönlü çok güzel gerçekten. Hisleri çok kuvvetli. Az önce de telefonda konuştuk. Dedim ki kalbin ne kadar temiz. Şimdi seni arayacaktım. Senin şarkını dinletecektim. Hani sen de dinle, kaçırma diye. O beni aradı. Kalp kalbe karşı Mineciğim.

Hayırlı olsun. Yıllar öncesine dayanan bir şarkıdır. Bu çok eskidir. Ama sevgili Mine de, Mine Ayman da en güzel şekliyle, hem altyapısıyla, hem sesiyle, yorumuyla bir güzellik, bir anlam katmış. Hayırlı olsun. Devam edelim Utku'yla isteklere. Bakalım nerelerde dostlarımız. Bendeniz istekleri var. Sevgili eşim Melike için diyor sevgili Onur. Duygu Özkasap İzmir'den, sevip de sevilmeyenler için sizden bir şarkı istiyorum. Sabahtan akşama kadar sizi dinliyoruz demişler. Sağ olun, eksik olmayın. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Bir şarkım var, bakalım sevecek misiniz? Yıllar öncesine götüreceğim sizi. Ayrıca Sultanbeyli'den Ayşe ve Merve, çalışırken dinliyoruz. Ebru Gündeş istekleri var. Sıradaki şarkım sizlere ve bütün sevdiklerinize de hediyemdir. Kabul edin, keyifle dinleyin. Aydın'dan Yeşim, o da bize kulak veriyor. Ona ve bütün dostlarına da armağanım olsun. Şimdiki dinleteceğim bu güzel çalışma. Devam edelim o zaman Utku'yla isteklere. Varsa gönlünüzden geçenler, ben buradayım. Saatler 17 gösterene kadar, haberiniz olsun dostlar.

insan yeter ki istesin o işin niyetine girsin, öyle değil mi? Hep bir mücadele zaten hayat, öyle değil mi? Baktığımız zaman hep bir koşturmaca, hep bir mücadele. Şöyle bazen düşünüyoruz işte, sabah kalkıyoruz, yola çıkıyoruz, işe geliyoruz, işimizi yapıyoruz, akşam çıkıyoruz tekrar yola, yoldan sonra tekrar eve. Böylesine bir hayat döngüsünde kendimizi kaptırıp gidiyoruz. Hayatın yükü olarak adlandırıyoruz ama gerçekten bazen hani kendi de insanın diyor ki işte of bugün de mi işe gideceğim falan, veyahut da böyle bu şekilde isyan eder gibi oluyor ama şükretmemiz lazım. Çok şükür geldiğimiz bir işimiz var. Ayaklarımız tutuyor, elimiz tutuyor, gözlerimiz görüyor. Sağlığımız yerinde, işimize gücümüze gidip geliyoruz. Yani o yüzden her güne bir umut taşıyalım. Hani böyle bir anda karamsarlığa düştüğümüz andan itibaren insanlar içindeki bu umudu yaşarsınlar. Bazen ben de öyle oluyorum tabii ki. Şimdi ben burada kimseye ahkam kesmiyorum işte, sakın yapmayın gibisinden. Ama sonradan aklıma geliyor ki çok şükür diyorum. Bakalım kimler var ve nerelerde dostlarımız bizi dinliyor. Önce bir dostlarımızın gönlünden geçenleri paylaşmadan evvel bendeniz istekleri vardı. Onu da dinleteceğim birazdan. Eda Özdemir, abi yayınlar Beypazarı'ndan, her zaman çocuklarım demiş. Ahmet, Metin ve Fatma Hira yazıyordu. Bugün ben yazmak istedim diyor. Onları çok...

seviyorum. Allah bağışlasın. Ayşenur, vallahi programını özlemişiz diyor. Bugün diyor, kızlarla vakit geçiriyoruz. Kulağımız sizde. Sizlere darmağın olsun. Mediha İşçioğlu, İskenderun'dan. Eşim ve çocuklarım ve kendim için. Kendişah, Adana'dan. Adana Bürücek Yaylası'ndayız. Artık sezonu açtık diyor. Saadet, çay topluyorduk ve eve geldik, dinlemedeyiz demişler. Sizlere de selam olsun, bereketli olsun diyelim. Ardından Nermin, Edirne'den dinliyor. Sana ve sevdiklerine. Utku Bey diyor, bizim mesai sabah 7.15'te başlıyor ve saat 14'ü iple çekiyoruz. Uğur, Füsun, Hilal'i de çok seviyoruz. Tam Utku ile istekler size yeter.

Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. Timumu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol. Gol.

0: Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 16 Haziran 1963 Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815 Napolyon Bonaparte son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesi'ni kazandı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

Demin şöyle düşünüyorum, acaba Yaşar'dan hangi şarkıyı çalsam? Yepyeni bir şarkısı vardı, 12 ay. Dedim ki ben bir alt model gideyim, 11 ayı dinleteyim size. 12 ay da çok güzel ama 11 ay bir başkadır. Devam ediyoruz, bu saati kapatacağız birazdan dostlar. Birkaç mesajı okuyayım, ardından son saate merhaba diyelim. Antalya'dan sevgili Coşkun Neslihan hocamla beraber park gezimiz vardı diyor. Karaoğlan park gezimiz, peki selam olsun size orada dinleyen dostlara. İzmir'den selamlar. Moda çalışanları var sevgili Selim, sana ve orada dinleyen arkadaşlara. Emel Eskişehir'den yeni katıldım diyor aranıza. Çok teşekkürler. Fitnat, Nalan, Özlem ve Mahmut abi için. Gül Sivas'tan dinliyor. Ferhat Göçer istekleri var, bakacağım. Özellikle diyor kanatsız meleğime ve sizlere Sivas'tan selam olsun diyor sevgili Gül Hanım'a ve bütün sevdiklerine. Merhabalar, kolay gelsin. Annem diyor şu anda tekstilde çalışıyor. O da Turkuaz'ı dinliyor. Annem için sizden bir şarkı istiyorum. Abi demiş, ben Yeşilova'nın oradayım. Annem Küçük Balıklı'da, Bursa'dayız demişler. Sevgili Tuana, selam olsun sana ve güzel ailene, bu şarkıyla eşlik edelim. Ardından şöyle bir bakalım son saatte neler bekliyor sizi. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: Değil.
1: Olacak gibi değil. Devam edelim. Ferhan Alanya, o da bizi dinliyor. Ben de siparişlerimi hazırlarken sizi dinliyorum diyor. Elinize sağlık, selam olsun. Pasta değil mi onlar? Ama harika gözüküyorlar. Ellerinize sağlık. Ferhan Hanım'a ve sevdiklerine. Merhabalar, kolay gelsin. Ankara Beypazarı'ndan selam olsun. Kamyon şoförüyüm diyor, yol yapımında çalışıyorum, iş arkadaşlarım Servan Aksoy'a armağan ediyorum diyor. Sevgili Samet Azrak, Allah kolaylık versin bu sıcakta.

Yasemin Mardin'den selamlar. Ekmek yaparken dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı çocuklarım için gelsin diyor Yasemin Hanım. Emel Kayseri'den sıradaki şarkım sizler için ve bütün sevdikleriniz armağanımız olsun dinleteceğim şarkı. Ankara'dan bir başka dostumuz var, Turkuaz'a bütün dinleyenlere selamlar olsun diyor. Sevgili Mehmet Burak Orun'dan aynı zamanda Nazlı Çiçeğim Meleğime gelsin diyor. Sıradaki şarkı sizler için. Gönlümün pilli radyosu onunla çalıyor. Frekansım hep ona tutuyor. Herkese sevgilerle diyor göndermiş olduğu mesajda. Osman Kırşehir'den sana ve bütün çalışma arkadaşlarına. Serap Hocam, o da şu anda beni dinliyor Mardin'den. Doçent Doktor Serap Hocam'a da buradan sevgiler, selamlar olsun. Rabbim gönül ferahlığınızı gani gani katlasın diyor. Amin hocam, sağ olasın. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

Vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: beklediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Reklam.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Otomotiv Sanayi Derneği, bu yılın Ocak-Mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleriyle pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 5 ayında toplam otomotiv üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 azalarak 538.718 olarak kaydedildi. Otomobil üretimi de %20 gerileyerek 301.367 oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 547.115'i buldu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Ben yanılmam arkadaş diyor. Sen de bizdensin. Nur sever, çok sever. Semicenk şarkılarını ne kadar da kafile oldu değil mi? Eda, onlar da şu anda mesaideler, beni dinliyorlar. Ekip halinde sevgili Nur Sever için, Eda için, bütün sevdikleri için armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı ve az önceki Semicenk yorumu. Ali'miz var Almanya'dan. İyi günleriniz olması temennisiyle diyor. Sevgili Ali, selam olsun sana da. Iraz Hatay'dan selamlar. İyi ki Radyo Turkuaz. İyi ki siz varsınız, iyi ki oradasınız. Siz varsanız biz varız. Hafsa ben, Mersin'den kocaman sevgilerle eşim Ömer Kansu için istiyorum. Bugün doğum günü. Nice mutlu yıllara diyelim. Nice mutlu senelere. Şehmuz Batman'dan, Batman Petrol Spor için demişler. Peki, selam olsun size de. Gönül, o da şu anda beni dinliyor. İstanbul'dan Gönül, bugün izinliyim diyor ve sizi dinliyorum. Teşekkür ederim. Giresun merkezden Güleser, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Sevgili kardeşime de armağanım olsun. Levent Almanya'dan kolay gelsin. Bütün sevdiklerime ve Turkuaz ailesine. Almanya Köln'den Ispartalı Levent. Fahri İzmir'den dinliyor. Selam Utku diyor. Yoklamaya yetiştik sanırım, ekip dinlemede diyor. Ferhan Alanya'dan hastaları göndermiş bize, bak diyor. Hepsi bu şekilde, harika. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık.

Devam edelim Utku'yla isteklere. Oğuzhan şu anda mobilya imalathanemizde yalnız başıma çalışıyorum. Tek arkadaşımız sizsiniz diyor. Kolaylıklar diliyorum sevgili kardeşime. Gerçekten mobilya imalatı, marangozluk bunlar çok kıymetli meslekler. Geçen gün bir arkadaşım söylüyor, mobilyacı aradım diyor, İstanbul'da bulamadım diyor. Birkaç evde tamirat, tadilat işleri varmış. Gerçekten kuaförlük, kasap, elektrik bunlar çok önemli. Allah kolaylık versin. Özellikle benim çok sevdiğim bir ustam vardı. Kulakları çınlasın. Özcan abi. Biz diyor ne zaman rahat erdik biliyor musunuz? Diyor. Ellerini açtı şöyle gösterdi bana ellerini. Dedi ki bu vidalama aletleri var ya matkap gibi olan. Bunlar çıkınca diyor biz rahatladık. Yoksa biz diyor gerçekten elimizle vidalardık diyor. Kocaman kocaman vidalama gerçekten zor. Allah kolaylık versin. Hadi dinleyelim şarkımızı. Hemen ardından devam edeceğiz. Utku'yla isteklere varsa gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0. Az sonra vedada buluşacağız dostlar.

Ne güzel şarkılar değil mi? Geçmişten günümüze gelen en önemli örneklerden bir tanesidir bu. Seven yüreklere, seven gönüllere dile getirmiş olduk şarkımızı. Evet, ben artık yavaş yavaş toparlayacağım programımızı. Şöyle bakalım son mesajlarda neler yazmışlar dostlarımız. Neleri dile getirmişler, neleri paylaşmışlar. Tabii herkesin gönlünden geçenleri 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Çok güzel bir Gülşen şarkısıyla programı toparlayacağım, haberiniz olsun. Canın sağ olsun istenmişti galiba. Şöyle bakalım mesajlara. Evet, canın sağ olsun istenmişti o zaman. O şarkıyla programı toparlayacağız. Abdurrahman Konya'dan dinliyor. Hasan Turgut için gelsin demişler. Merhabalar, Fitnat Eskişehir'den. Bugün doğum günü olan Eltim Ebru Kısa için sizden bir şarkı istiyorum. Peki, nice güzel yaşlara. Emine Antalya'dan, meleğim için. Eşim Nurhan için sizden bir şarkı istiyorum demiş sevgili Nihat Bey. Marmara Adası Topağaç Köyü'nden sevgili Nihat'a, kıymetli eşi Nurhan Hanım'a ve şu anda beni Topağaç Köyü'nde dinleyen bütün dostlara armağanım olsun. Kayseri'den, Başak Pınar'dan dinliyorum sizi. Nur Evşan, o da bize kulak veriyor. Oğlum Abdullah Avcı, Berat ve orada dinleyen bütün dostlarımıza da hediyem olsun son şarkımız. Ben müsaademi istiyorum. Sizi birbirinden güzel şarkılarla baş başa bırakıyorum. Bugün Optedik Ayhan mikrofon başında değil. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün olsun dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
4: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da. Vodafone.

0: Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor. Atılsın gözünde, gözler
1: üstünde. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 money olarak iade. Detaylı

1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

Nisan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Hazırla afiyet de.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılma

Mercedes. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katın.

yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.

0: veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bir reklam. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuvaz.

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, hazır, yaz, maksimum özel fırsatlar ETS'de.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Carrefour'da da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için Carrefour'sa.com

0: böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 16 Haziran.

0: Haziran 1963, Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova, Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815, Napolyon Bonaparte, son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesini kazandı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
8: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Bankam Tom Bank kartım hadi. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
9: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
13: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
2: maksimum. Yılda Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçim.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz.

0: keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
1: getir. Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofis uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da.
4: Radyo Turkuvaz.
3: Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
5: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
3: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
5: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
3: Hilal Özgani'de Sosyal Hayat.
6: Eğlenceli her an.
3: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
7: Geçmişten günümüze en sevilenler.
3: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
4: Radyo Turkuaz.
3: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Bir reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Var.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj
1: Şoka Ekspertiz. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarım.

0: sırasıyla yeni Dacia Logan dansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimizin iyi
1: geleceği. Benim bankam İş Bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız

0: bizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
3: Atasun gözünde, gözler üstünde.
4: Bu

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
3: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenler.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Rostan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinizin
1: iyi geleceği. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: afiyetle.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: canlılar turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: 2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. iPhone 17 Pro

0: PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılın.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
2: ol. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 16 Haziran 1963 Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815, Napolyon Bonaparte son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesi'ni kazandı. Güzellikler
4: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

101.1 en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 16 Haziran 1963 Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815 Napolyon Bonaparte son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesini kazandı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Karışık kaset.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkboğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Türkboğaz mikrofonlarında sıra tekrar bende. Ay Işığı programımızla güne güzel bir veda etmenin derdinde olacağız. Geceye bir iki kelam sığdıracağız, çokça şarkı sığdıracağız, birkaç tane de şiirle huzur katkısında bulunacağız. Türlü koşturmalarla, telaşlarla, yetiştiklerimiz ve yetemediklerimizle geçip giden bir günün sonrasında kendimizi dinleme ve dinlendirme zamanı. Önümüzdeki 3 saatlik Ay Işığı nöbetimiz an itibariyle başlıyor. Ben hoş geleyim, şarkılarımla, şiirlerimle beraber sizler de yüreğinizle hoş gelin. İşlerinde olanlara kolaylıklar dileklerimizle, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileklerimizle, evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle başlayalım o halde. Her biriniz bir kere daha hoş gelin.

batıyor. Şarkıları şöyle dinlerken her biri bir hayat dersinin aslında cümle cümle, melodi melodi süzülmesi. Yani hayat da zaten bunların tamamı. Hayat bu yani. Yani bazen düşüyoruz, bazen tekrar kalkıyoruz, bazen tekrar düşüyoruz, hatta bir kere daha üst üste düşüyoruz. Ama asla ne umudumuzu ne de kişiliğimizi yitirmemeli sevgili dinleyenler. Çünkü hep kalbimize güvenmeli aslında. Temizliğine, saflığına. Sizi bilmiyorum ama kendimden örnek vermek gerekirse bir düşmemde hiç merak etmedim, biliyor musunuz? Acaba bu sefer de doğrulabilecek miyim diye. Çünkü şunu biliyordum ki Allah kalbi temiz olanı düştüğü yerden illaki kaldırır. O yüzden kalbinizi temiz tutun ve hayatınıza da kalbi temiz olan insanlar dahil olsun.

öyle bir dönem geliyor ki kimin nerede olması gerektiğini en iyi bildiğimiz döneme denk gelebiliyoruz sevgili dinleyenler. Kafamızın ve kararlarımızın o çok net olduğu, kalbinden ve sevgisinden emin olduğumuz insanlarla beraber olduğumuz bir dönem bu aynı zamanda. Tabii böylesi bir durumda her şey en kötü haliyle bile çok güzel gelebiliyor böyle olunca. Yani sıfır şüphe ve belirsizlik durumu aslında. O yüzden kararlarınızın net olduğu, kafanızın net olduğu, kalbinden ve sevgisinden emin olduğunuz insanlarla beraber olduğunuz, şüpheden uzak, belirsizlikten uzak, net bir mutluluk sizi bulsun.

Sizinle şimdi paylaşacağım durumsa gerçekten aslında çok genel ama çok doğru sözler. Ama gönül bunu kabul etmiyor. Bu doğruluğu kabul etmiyor işte. Çünkü bazen o gönüle söz geçiremiyoruz. Ama bir taraftan da kulağımızda şu olsun sevgili dinleyenler. Belki de dünyanın en

soru cümleleri olabilir bunlar. Geçinmeye gönlü olan geçinir sevgilini yener. Anlaşmak isteyen orta yolu bulur. Bu çok net. Ya da telafi etmek isteyen eder. Önemseyen gösterir. Kısacası ben böyleyim diye bir şey yok hayatta. Ben sana karşı böyleyim diye bir şey var.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 16 Haziran 1963 Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815 Napolyon Bonaparte son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesini kazandı. Güzellikler dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Uğur'la Ay Işığı.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken birbirinden güzel şarkıları, her tarzın en iyileriyle geceye yakışan şarkıları dinlerken bir taraftan da birbirimize iyi gelmenin gayretinde oluyoruz. Bu minvalde sizinle paylaşmak istediğim şey Nietzsche'nin tüm insanlığa bir öğüdü var sevgili dinleyenler. Giderken şu öğüdü bırakıyor Nietzsche. Unutma diyor, güçlü kalmak için acıya ve yalnızlığa ihtiyacın var. Acı ve yalnızlık bu hayattaki en büyük öğreticilerdir. Onlardan ders almayan illelebet eksik kalmaya mahkumdur diyor. Yani bakıldığında bu dünyada neredeyse her insan aslında bir yerde yapayalnız kalıyor. Ama işte bunu kavramak ve kendine değer vermek zorunda olduğumuzu anlamak bizim için büyük bir adım, büyük bir farkındalık da yaratıyor. Acı ve yalnızlık. Bu hayattaki en büyük öğreticiler. Çünkü o acıya dair yaşadığın, yalnız kaldığına dair bulunduğun psikolojik durum, bunlar hayatta bize çok iyi bir öğretici görevi, öğretici misyonu üstleniyorlar sevgili dinleyenler. O yüzden ders alabilmeli, ders almalı ki eksik kalmayalım hayata dair.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

hatır bilenlerdeniz değil mi sevgili dinleyenler? İyi bir şey aslında ama bazı konularda çok da iyi bir şey değil. Mesela asla bir arkadaşlığınızı veya bir ilişkini fark etmez, sırf hatıralar uğruna, işte uzun süredir tanışıyor olmanın hatırına devam ettirmek çok sağlıklı değil. Çünkü sana davranılması gerektiği gibi davranmama konusunda ısrarcı olan birine bir gün daha fazla hayatında tutmamalı insan. Gün geliyor, öyle bir an yaşıyorsun ki o anın yanlış insanlarla geçirdiğin yıllara bedel olduğunu da anlıyorsun. Ben şunu demek istiyorum sevgili dinleyenler, kimsenin hayatındaki yerini beraber geçirdiğiniz zamana göre belirlememeli. İçindeki en özel yerdeki en özel ruhlara ayrılmalı sevgili dinleyenler. Çünkü zamanımız kıymetli, çünkü biz de kıymetliyiz. O zaman yok şu kadar yıldır beraberiz bunun hatırına dan ziyade nasıl davranılmalı?

Ali Lider kaybettiği aşkı kendince şöyle anlatmış. Adın üç kere geçti saçma sapan bir filmde. Yalnız olsam çok ağlardım ama annem bakıyordu. Otoban dolusu gürültüyü sıkıştırıp beynime anne dedim hadi çay koy da içelim. Cahit Zarifoğlu'ysa koskoca şehrin hiç gelmediğin sokaklarında bile seni görme umuduyla etrafa bakmanın nasıl hissettirdiğini bilmiyorsun. O da bu şekilde anlatmış. İnsan yaşayabilecekken yaşayamadıklarına üzülüyor aslında. Belki de insanı yani bizleri bu dünyada en çok yaralayan şey de bu olsa gerek. Yaşayabilecekken yaşayamadıklarımız. Gerçekleştiremediğimiz hayallerimiz. Bir de o hayaller avucumuzun içinden kayıp geçiyorsa. Hasılı en kötü gün aslında birisini kaybettiğiniz gün değil sevgili dinleyenler. Ondan sonraki günler oluyor. Herhangi bir şehirde, herhangi bir zaman diliminde, herhangi bir insanı özlüyorsanız söyleyecek çok bir şey kalmıyor aslında. Allah kavuştursun en güzel zamanda, en kısa zamanda.

mesajlarıyla aramızda olduğunu gösteren dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Yayının başında da söylediğim gibi bugün daha çok kendinizi dinleyeceksiniz sevgili dinleyenler. Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden de birçok mesajla katılım sağlıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ama şöyle bir genel bir mesajların içeriğine baktığımda hayata dair tecrübelerimizden konuşuyoruz aslında. Her yaşadığımız tecrübede hatta en küçük hatalar bile bizi bugün olduğumuz kişi yapıyor. Unutmamak gerekiyor ki hata yapmak demek başarısız olmak demek değil sevgili dinleyenler. Tam tersi hata yapmak demek öğrenmek demektir. Hatta lisedeyken matematik öğretmenimiz ne kadar çok hata yaparsanız ben o kadar çok mutlu oluyorum demişti. İlk başta bunu anlamamıştım. Sonrasında hatanızı bu zamanda fark ettiğiniz takdirde sınavda o hatayı tekrar etmemeniz için mutlu oluyorum demişti. O zaman idrak edebilmiştim. O yüzden hata yapmak başarısız olmak değil sevgili dinleyenler ama öğrenmek demek. Hatada ısrar etmemek yani bir daha aynı hatayı yapmamak tabii ki. O zaman başarısızlığa doğru gidecektir süreç.

Bazen yalnızlık, bazen kalabalık iyi geliyor insana. Duruma göre, psikolojisine göre, ihtiyacına göre. Ama tabii bir de kalabalıklar içinde yalnızlık durumu var, o ayrı. Genelde kalabalıklar içindeki yalnız oluyoruz gerçi ama işte bunu bir biz biliyoruz sanırım. Bir biz anlıyoruz. En büyük oyunumuzu farkındaysanız kendi kendimize oynuyoruz işte bu şekilde. Ama en sessiz ortamda bile biliyoruz ki bir ses var sevgili dinleyenler. Bir ses duymak istiyor insan. Ya da insan başka seslerden kurtulmak için o işte bir sesi duymak istiyor. Hele ki her kötü yaşananlardan sonra o sese sımsıkı sarılmak istiyor insan. Baran Güzel bir öyküsünde demiş ki, etrafımda birileri olsun ama yanımda kimse olmasın. Gürültü iyi, kendimi duymamak iyi diyor. Sahi kendimizi yeteri kadar duyamıyor muyuz sevgili dinleyenler acaba? Yoksa en çok kendimize mi sağırız? Kapatıyor muyuz var gücümüzle kulaklarımızı yüreğimizin sesine?

0: Sabahlar. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 16 Haziran 1963 Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815 Napolyon Bonaparte son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesini kazandı. Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la. Ay Işığı'nın ikinci saatini de yavaş yavaş uğurlarken yine bu saatimize gecemizin Ay Işığı nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ay Işığı nöbetçisi Özdemir Asaf sevgili dinleyenler. 11 Haziran 1923 tarihinde Ankara'da dünyaya geliyor. Asıl adı Halit Özdemir Arundur. Galatasaray Lisesi'nde eğitim hayatına başlarken daha sonra Kabataş Erkek Lisesi'ne geçip oradan mezun oluyor. Hukuk Fakültesi'nde, İktisat Fakültesi'nde eğitimler alıyor ve bir yılda Gazetecilik Fakültesi'ne devam etmiş hatta. İlk yazısı Servet-i Fünun Uyanış Dergisi'nde çıkıyor ve kısa, özlü söyleyişlerin yer aldığı, düşündürücü, derinliği çok olan özgün şiirleriyle tanınıyor Özdemir Asaf. İlk eşi Sabahat Selma Tezakı'ndan Seda isminde bir kızı var. İkinci eşi Yıldız Moran'dan da Gün, Olgun ve Etkin adında 3 oğlu var sevgili dinleyenler. Beyninde tümör tespit edilen ve 28 Ocak 1981'de 58 yaşındayken Bebek'teki evinde hayata veda ediyor Özdemir Asaf. Kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimizi onun Eskisi Kadar Özlemiyorum Seni şiirini paylaşarak başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Eskisi kadar özlemiyorum seni. Ve ağlamıyorum olduk olmadık zamanlarda. Adının geçtiği cümlelerde gözlerim dolmuyor. Yokluğunun takvimini tutmuyorum artık. Biraz yorgunum, biraz kırgın, biraz da kirletti sensizlik beni. Nasıl iyi olunur henüz öğrenemedim ama iyiyimler yamaladım dilime. Tedirginim aslında. Seni unutuyor olmak, hafızamı milyon kez zorlamama rağmen yüzünü hatırlayamamak korkutuyor.

bekliyor beni. Gel diye beklemiyorum artık. Hatta istemiyorum gelmeni. Nasıl olduğun konusunda ufacık bir merak yok içimde. Ara sıra geliyorsun aklıma. Bana ne diyorum? Bana ne? Benim derdim yeter bana. Bana ne? Alıştın mı yokluğuna? Vaz mı geçiyorum varlığından? Tedirginim aslında. Ya başkasını seversem? İnan, o zaman seni hayatım boyunca affetmem.

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 16 Haziran 1963 Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815 Napolyon Bonaparte son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesini kazandı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Uğur'la Ay Işığı.

Vazgeçme. Vazgeçiş eşiğimiz her birimiz için farklıdır aslında, öyle değil mi sevgili dinleyenler? Özdemir Asaf'ın şöyle bir sözü var. Sonra çekildim bir kenara, seyrettim bütün olan biteni. Baktım kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye. İşte ara sıra böyle yapmalı sevgili dinleyenler. Yani şöyle bir çekilmeli kenara, iyice gözlemlemeli. Kimde biz ne kadarız, kim bizde ne kadar? Ona göre de gerekiyorsa bir sadeleşme yapabiliriz hayatımızda.

Kahlo da der ki, yine konuya da uygun olarak, kötü günümde yanımda olmadığın zaman vazgeçtim. İşte insanın öyle günlerde, yani kötü günlerinde kim yanındaysa ona sıkıca sarılır. Hani şunu da biliyoruz, başkası da kötü gününde siz onun ne kadar yanındaysanız o kadar size sarılacak. O yüzden doğru insanların yüreklerinde çiçek açmak duasıyla.

Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Ceketimi al. Günün en güzel saatleri.

0: Biri bunlar.
1: Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme. Sen de bilme Lavinia.

Seni saklayacağım, inan. Yazdıklarımda, çizdiklerimde, şarkılarımda, sözlerimde sen kalacaksın, sen. Kimse bilmeyecek ve kimseler görmeyecek seni. Yaşayacaksın gözlerimde. Sen göreceksin, duyacaksın. Parıldayan bir sevi sıcaklığı. Uyuyacak, uyanacaksın. Bakacaksın, benzemiyor gelen günler geçenlere. Dalacaksın. Bir seviye anlamak bir yaşam harcamaktır. Harcayacaksın. Seni yaşayacağım. Anlatılmaz. Yaşayacağım gözlerinde. Gözlerimde saklayacağım. Bir gün, bir gün tam anlatmaya bakacaksın. Gözlerimi kapayacağım. Anlayacaksın.

Ve yine bir Uğur'la işi burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Sessiz sessiz bizi gecesine ortak eden birçok dinleyicimiz vardı. Ona çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hayal kırıklıklarından uzak, umudun hep masmavi mutluluğuyla kaldığımızda günler diliyorum. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın da sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz hiç olmasın. Ve sizler de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde Uğur'la güne merhaba da, ama sabah değil de akşam aramıza katılanlarla yine saat 21'i gösterdiğinde kavuşmak üzere. Ya.

0: 16 Haziran 1963, Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova, Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815, Napolyon Bonaparte, son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesini kazandı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.